Kadımengi. Politfoo diyordu. Kadımengi, raks buğdu. Sen de kuski veliyorsun. Ben de vay sayılı kulüp bunu zaten. Ben de yürütüyorum.